haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu. Sigara

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
5: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
4: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
5: Kimse görmez. Hadi gidelim.
4: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
5: Ben anlamam. Sen karışma.
4: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
5: Sen karışma dedim.
4: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
6: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken

Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasretim

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından

tarafından projelendirilen şehir hastanesi havalimanı belediye tramvay hattının havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

yıldızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadım mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haber.

Radyo'yu dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü. Kara bir sorda.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haber.

0: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama en iyi. Kaliteli müzik Radyo Kulübü'nde.
1: Eğlenmeye hazır mıyız?

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaştırılmıştır.

0: anlaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
2: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

kırılıp dökülelim mi? İster yok olup dirilelim mi? Sevişmeden uymayalım mı? Anlaşmadan.

0: Haberiz.
1: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Çenen tutulsun.
1: Pesimizin 7 gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.
2: Hala bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bugünler sizleştik sanma. Nasılsa geçer mi?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.